düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017'de açılarak sağlık profesyonellerini yetiştirmeye başlamıştır. Bizim üniversitemizdeki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 4 tane bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü, beslenme ve diyetetik bölümü, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ve çocuk gelişim bölümü olarak hizmet vermekteyiz. Tüm mezunlarımız bölgedeki hastaneler tarafından tercih edilen mezunlar konumundadır. Teorik bilgilerinin yanında bunları saha deneyimleriyle de buluşturarak çok daha kaliteli sağlık profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Hiçbir bölümümüzde staj problemi bulunmamaktadır. Sağlık müdürlüğüyle yapmış olduğumuz protokol ve çevredeki ve bölgedeki özel hastanelerle yapmış olduğumuz protokollarla staj problemlerini ve uygulama problemlerini tamamen çözmüş durumdayız. Kuşak farkından dolayı gençler bilgiye çok rahat ulaşabilmekte. Fakat unutulmamalıdır ki sağlık profesyonellerini yetiştirirken bellekte güvenli, güzel bilgilerin olması gerekmektedir. Onun için biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden Yavuz Bahadır Akbaş. İstanbul Gedik Üniversitesi ve Mekatronik Mühendisliğini tercih etmemdeki asıl sebeplerden birisi, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin mühendislik alanındaki dersleri uygulamalı şekilde, Gebze Organize Sanayi veya farklı işbirlikçi firmalar neticesinde değerlendirilir. Bu kapsamda müfredat dahilinde olan işletmeli mesleki eğitim ve yaz stajı programları sayesinde öğrenmiş olduğum teorik bilgileri, geliştirdiğim projeleri sektörel anlamda da kullanabilme imkanım oldu. Bu konuda gerek projelerimi geliştirme konusunda ve farklı uygulamalı eğitim derslerimde hocalarla yakın irtibatta bulunabilmem, kendimi revize ederek, geliştirerek projelerimi tamamlamam ve uygulamalı eğitimlerde bulunmamı sağladı.

sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

İstanbul Gedik Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Akademik yolculuğunuza güvenle başlayacağınız yerdesiniz. Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak üniversite hayatınızda ve sonrasında başarılı olmanızı destekleyecek dinamik ve öğrenci odaklı bir İngilizce hazırlık programı sunuyoruz. Modern eğitim anlayışımız, güçlü akademik kadromuz ve uluslararası standartlara dayalı sistemimizle öğrencilerimize nitelikli bir dil eğitimi sunmaktayız. Hazırlık programımızda seviyelere göre yapılandırılmış ders sistemi, proje temelli öğrenme yaklaşımları, birebir ofis saatleri, dijital öğrenme araçları ve sürekli geri bildirim mekanizmalarıyla öğrencilerimize güçlü bir akademik temel sunuyoruz. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri dengeli şekilde geliştirilirken yıl boyunca düzenlenen sunumlar, quiz show'lar ve çeşitli temalı etkinliklerle İngilizce öğrencilerin hayatına aktif biçimde entegre ediyoruz. Deneyimli eğitmenlerimiz alanlarındaki gelişimleri takip eden, mesleki gelişim programlarında aktif olarak katılan ve öğrenci başarısını merkeze alan bir anlayışla çalışmaktadır. İGÜN Yabancı Diller Yüksek Okulu 2025 yılı itibarıyla dil eğitiminde uluslararası kaliteyi temsil eden EQALS tarafından akredite edilmiştir. Bu akreditasyon eğitim programlarımızın içerik uygulama ve öğrenci desteği açısından Avrupa düzeyinde kalite standartlarını karşıladığını belgelemektedir. Bu sayede öğrencilerimize yalnızca üniversite eğitim için değil, uluslararası platformlarda da geçerli ve güvenilir bir dil eğitimi sunmaktayız. Programımız akademik ciddiyeti gerçek yaşam becerileriyle harmanlayarak sizi fakülte derslerine ve mesleki hayata en iyi şekilde hazırlar. Öğrencilerimizin etkinliklere katıldığı, İngilizceyi aktif olarak kullandığı ve gelişmeleri yakından takip ettiğimiz kapsayıcı ve canlı bir öğrenme ortamı sunuyoruz. İstanbul Gedik Üniversitesi, İngilizce öğren, geleceğini yaşa.

düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: Merhaba, ben Efe Yandık. İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim.
1: Ben Egemen Yakut. Ben de İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim. Okulumuz bize istediğimiz her şeye ulaşmada kolaylık sağlıyor ve hocalarımız da sağ olsun ders dışı, ders içi etkinliklerde bizle sürekli ilgileniyorlar. Akademisyenlerimiz sayesinde çok güzel başarılar elde ettik. İkimiz de okulumuza birer tane altın madalya kazandırdık.
0: Bu süreçte aldığım destek ve eğitim başarılarımda büyük rol oynadı. Mutfakta sadece yemek yapmak değil, çeşitli mutfak kültürlerini ve ekiple çalışmanın ruhunu da bizlere burada öğretiliyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Kerem Şumlu. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Ayak Tenisi Okul Takımı kaptanıyım. 2024-2025 sezonunda Ayak Tenisi'nde Türkiye şampiyonu olduk. Bu gerçekten çok güzel, çok özel bir duygu. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımın, hocalarımın, Gedik Üniversitemizin, yönetiminin hepsine teşekkür ederim. Bu şampiyonluk için, bu turnuva için çok iyi hazırlandık. Ocak ayından beri antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Antrenmanlarımızda sıkı çalıştığımız için bu başarının geldiğine inanıyorum. Takımdaşlığımız çok üst düzeydi. Bence başarıyı getiren faktörlerden biri de buydu. Üniversitemizin de vermiş olduğu destekler sayesinde bu başarıyı kazandık. Teşekkür ediyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Özgür Özdemir. İstanbul Gedik Üniversitesi 2. sınıf dijital oyun tasarım bölümü öğrencisiyim. Profesyonel çalışma kariyerime henüz 13 yaşındayken başladım. 16 yaşındayken geliştirdiğim oyun bütün dünyada artı 1 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Ve bu başarıların ardından şirketim 1.5 milyon dolar değerleme ile bir yatırım sözleşmesi imzaladı. Ardından Gedik Üniversitesi'nin bursluluk programı olan Gedik Bright ile tanıştım. Akademisyen hocalarımızın incelemesinin ardından %100 burs almaya hak kazandım. Gedik Bright Bursu, projesi olan yetenekli öğrencilere %100'e varan burs imkanı tanımlamaktadır. Şu anda Gedik Üniversitesi'nde eğitimimi sürdürmekteyim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Doğukan Zengin. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Atletizm branşında, özellikle disk ve gülle atma branşlarında aktif olarak yer alıyorum. Türkiye genelinde düzenlenen üniversiteler arası Türkiye şampiyonalarında önemli dereceler elde ettim. Bu başarılarımla hem bireysel kariyerimi hem de üniversitemin spor alanındaki gücüne katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyorum. Gedik Üniversitesi'nin sunduğu akademik destek ve sportif imkanlar sayesinde hedeflerime emin adımlarla ilerliyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Ümit Güven Akçakaya. Gedik Üniversitesi Meslek Lisesi Okulu bünyesinde misafir öğretim görevlisi olarak akademisyenlik yapmaktayım. 2014-2016 yıllarında Gedik Üniversitesi öğrencisi olarak başladığım yolculuğuma bugün hocalarımdan aldığım ilhamı öğrencilerime aktarmaktayım. Gedik Üniversitesi sadece bir okul değil, bir kariyer yolculuğu.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Rabia Sağcan Çetin. Mekatronik Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Çok fazla disiplinler arası bir bölüm olmasının yanı sıra benim üniversitemde de %100 İngilizce bu eğitim. Ve bu İngilizce oluşunun çok büyük bir etkisi var. Mesela uluslararası etkinliklere, konferanslara katılabiliyoruz ve burada çok fazla etkileşim ve iletişim kurabiliyoruz katılımcılarla olsun. IEEE kulübünde birden fazla teknik gezi gerçekleştirdik. Birden fazla şirketi gezme ve deneyimleme, çalışanların deneyimini dinleme fırsatı kazandık. IEEE'nin alt dalı olarak RAS kulübünde de aktif rol alıyorum. IEEE, Robotik Otomasyon Sistemleri RAS kulübümüz, Erasmus Plus kulübünde aldığım, yönetimde aldığım, etkinlik planlamada aldığım görevler ve bunun yanında mühendislik bölümümüzün takımları, benim bulunduğum Gedik Robotik takımı hepsi aktif rol alıyor ve projeler, işler gerçekleştiriyorlar, çalışmalar gerçekleştiriyorlar. O yüzden ister istemez güzel sonuçlar gerçekleşiyor ve Erasmus Plus kulübümün sonucunda da seneye Erasmus'a gitmek için hak kazandım. Gedik Üniversitesi'nde sadece mühendisliği değil, ekip çalışmasının liderliği de öğrendim. Katıldığım takımlar ve kulüpler bu yolculuğun önemli bir parçasıydı.

Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Vakıf üniversiteleri arasında ilk kurulan spor bilimleri fakültesi olarak sporu sadece bir alan değil, bir bilim, bir disiplin, bir gelecek olarak görüyoruz. Öğrencilerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama merkezli bütüncül bir eğitim anlayışıyla sektörü hazırlamaktayız. Beslenme ve diyetetik bölümüyle fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde sunduğumuz çift anadal imkanlarıyla multidisipliner bir gelişim ortamı sunmakla birlikte öğrencilerimize programlar arası yan dal ve pedagojik formasyon fırsatları sunmaktayız. Bununla birlikte kamplar aracılığıyla farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı sağlayarak öğrenmeyi sahaya, doğaya ve hayata taşıyoruz. Üniversitemizi bireysel veya takım sporlarında başarıyla temsil eden öğrencilerimize ek burs imkanı sunmaktadır. Akademik birikimi saha tecrübesiyle harmanlayan uzman kadromuz ve güçlü sektör işbirliklerimizle mezunlarımıza gönül rahatlığıyla işiniz hazır diyebiliyoruz. Çünkü biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz. Sizi sporun bilimle buluştuğu bu yolculukta bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Esra Boru, bilgisayar mühendisi, 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Model Uydu takım kaptanıyım. Model Uydu normalde uzaya gönderilen uyduların daha dünyaya entegre edilmiş hali diyebiliriz. Uydumuzu roketle beraber 750 metre yüksekliğe kadar çıkarıyoruz. Daha sonrasında 750 metre yükseklikte roketten ayrılıyor ve paraşütle beraber aşağı doğru iniyor. Bu süreçte de yeryüzünde bulunan yer istasyonu bilgisayarına haberleşme sağlıyor. Yukarıdaki basınç, sıcaklık, yükseklik gibi verileri bilgisayarımıza gönderiyor. Okulumuzun sağladığı laboratuvar desteği ve hocalarımızın sağladığı motivasyon desteği sayesinde çeşitli başarılar elde ettik. Bunlardan en önemlisi 2022 yılında Model Uydu dalında Teknofest'te birincilik elde ettik. Bir kadın olarak takım kaptanı olmak çok gurur verici bir şey. Okulumuza yeni gelen öğrencilere de tavsiyem, okulumuzda çok fazla takım var, çok çeşitli takımlar var. Bunlardan herhangi birine girebilmek. Çünkü bu şekilde hem kendilerini geliştirmiş olacaklar hem de okulumuza katkı sağlamış olacağız bu şekilde.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilir.

Merhabalar, ismim Ayşe Alın, evliyim, iki çocuk annesiyim. Sosyal medyadan Gedik Eğitim Vakfı'nın ilanını gördüm. Form vardı, formu doldurdum. Form sonucunda kabul edildim. Bu şekilde eğitime başlamış oldum. Çevremden çok tepki aldım. Kadından kaynakçı olmaz dediler. İşte ben kendime inandım, güvendim, yapabileceğimi düşündüm. Ki hocalarımız sayesinde hiçbir zorluk yaşamadım. Sağ olsun hocalarımız bizi çok motive ettiler. Hiçbir zorluk yaşamadan 3 haftalık bir süreci tamamladım. Süre sonunda sınava tabi tutulduk. Başarılı bulundum ve Gedik Eğitim Vakfı çatısı altında işe başladım. Meslekte cinsiyet ayrımı olmaz. Mesleğin kadını erkeği yoktur. Kadınlarımızın her alanda olması gerekiyor. Bu bir erkek mesleği olarak görüldüğü için kadınlar yapamaz diye bir algı var. Aslında öyle bir şey yok. Kadınlar her alanda olmalı ve yaptıkları işi de başarıyla yaptıklarını biz gözlemliyoruz, görüyoruz da. Ben yapabiliyorsam onlar da yapar diyorum. Bütün kadınlarımızı meslek seçmeden her mesleğe el atmalarını istiyorum. Kadının elinin değdiği her alan, her iş güzelleşir. Onun için kadınlarımıza her alanda fırsat verilmesini istiyorum.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Bilim evrenine hoş geldiniz. Ben Gülay Güner. Bugün sizleri gardıroplarımızın geleceğine doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. Şimdi şöyle bir düşünün. Sabah kahvaltıda gömleğinize kahve döküldü. Ya da öğlen yemeğinde üzerinize sos sıçradı. Akşam eve geldiniz ama çamaşır sepetini atmak yerine gömleği musluğun altında birkaç saniye tutup yeniden giyebiliyorsunuz. Nasıl? Bilim kurgu gibi geliyor değil mi? Ama bilim insanları tam da bunun üzerinde çalışıyormuş. Belki de gelecekte çamaşır makineleri bugün kullandığımız kadar gerekli olmayabilir. Çünkü artık kendi kendini temizleyen kumaşlar geliştiriliyor. Bugünkü programımızda sadece bu yeni teknolojiyi değil, aynı zamanda bilim insanlarının geliştirdiği diğer olağanüstü kumaşları da konuşmak istiyorum. İnsanlık binlerce yıldır kumaş üretiyor. Pamuk, keten, yün, ipek ve daha niceleri. Sonra sentetik lifler geldi biliyorsunuz. Naylon, polyester ve daha niceleri. Ama bugün tekstil dünyasında çok farklı bir devrim yaşanıyor. Artık amaç sadece örtünmek değil, amaç kendini temizleyen, bakterileri öldüren, kalp atışını ölçen, elektrik üreten, hatta bilgisayar gibi çalışan kumaşlar geliştirmek. Evet evet, yanlış duymadınız. Bilgisayar gibi çalışan kumaşlardan bahsediyorum. Programıma son günlerin en dikkat çekici gelişmesiyle başlamak istiyorum. Çin'deki Güneydoğu Üniversitesi, Jilin Üniversitesi yani, araştırmacıları tarafından yeni bir kumaş kaplamasını geliştirdi bu üniversitenin çalışanları. Bu teknolojik kumaşın üzerinde görünmez bir su tabakası oluşturuyor. Araştırmacılar buna moleküler su zırhı adını vermişler. Peki ne işe yarıyor biliyor musunuz? Normalde yağ, ter, yemek sosları ve kirler kumaş liflerine nüfuz eder. İşte bu yeni kaplama buna izin vermiyor. Kir kumaşın içine işlemediği için sadece suyla kolayca uzaklaştırılabiliyor. Hatta deterjana da gerek kalmıyor. Yani lekeler kumaşta tutunmuyor. Bilim insanlarının işte deneylerinde ketçap, yağ, çeşitli gıda lekeleri yalnızca suyla temizlenebiliyor. Daha da ilginç olanı ise bu teknoloji su ve elektrik kullanımını da %80'in üzerinde azaltabiliyor. Bugün bir çamaşır makinesi tek yıkamada yaklaşık 40 ila 60 litre su tüketiyor. Dünya nüfusunu düşünürsek aslında bu inanılmaz bir miktar. Dolayısıyla bu teknoloji yalnızca ev bütçesine değil, gezegenimizin geleceğine de katkı sağlayabilir. Ama kendi kendini temizleyen kumaş fikri aslında yeni de sayılmaz. Bilim insanları uzun yıllardır doğayı taklit ederek bu konuda çalışmalar yürütüyorlar. Örneğin lotus çiçeğini biliyorsunuzdur. Lotus yaprakların üzerinde çamur tutunamaz. Yağmur damlası yaprağın üzerinde yuvarlanırken kiri de beraberinde götürür. İşte bilim insanları yıllardır bu etkiyi kumaşlara uygulamaya çalışıyorlar. Bu çalışmalar sonucunda suyu ve kiri iten özel yüzeyler geliştirildi. Keza bugün bazı outdoor kıyafetlerde bu teknolojinin ilk örneklerini de görebiliyoruz. Bir başka ilginç yaklaşım ise ışıkla temizlenen kumaşlar. Avustralya'daki araştırmacılar gümüş ve bakır nano parçacıkları kullanarak güneş ışığı altında kendi kendini temizleyebilen kumaşlar geliştirdiler. Bu nano parçacıklar ışık aldığında aktif hale geliyor ve organik kirleri parçalamaya başlıyor. Düşünsenize, gömleğinizi yıkamak yerine balkona asıyorsunuz. Güneş gerisini hallediyor. Henüz günlük hayatta kullanılacak noktada değiller elbette. Henüz araştırma aşamasındalar ve araştırmalar hızla devam ediyor. Daha eski ama önemli bir çalışma da titanyum dioksit kaplamalı kumaşlar. Bu malzeme ışık altında fotokatalitik etki gösteriyor. Yani kirleri kimyasal olarak parçalayabiliyor. Aynı zamanda kötü koku oluşturan bakterileri de azaltıyor. Bugün kullandığımız birçok antibakteriyel yüzey teknolojisinin temelinde ise benzer prensipler yatıyor.
Peki geleceğin kumaşları sadece temiz mi kalacak? Tabii ki hayır. Aynı zamanda sağlığımızı da takip edecek. Geçtiğimiz dönemde MIT araştırmacıları yıkanabilir bilgisayar kumaşı geliştirdiler. Bu kumaşlar hareketleri algılayabiliyor, kalp ritmi gibi sağlık verilerini de ölçebiliyor, egzersiz performansınızı da takip edebiliyor. Bir gün doktora gitmeden önce gömleğimiz bize şunu söyleyebilecek. Son 3 gündür kalp ritminde düzensizlik tespit ettim ya da bugün yeterince hareket etmedin. Akıllı saatlerden sonra akıllı kıyafetler dönemi geliyor, neden olmasın. Şimdi biraz da enerji üreten kumaşlardan bahsedelim. Bilim insanları insan hareketlerinden enerji üretebilen lifler üzerinde çalışıyor. Yürürken, koşarken, bisiklete binerken giysilerimiz elektrik üretebilir. Bu enerji telefonumuzu şarj etmeye yetmeyebilir ama sağlık sensörlerini çalıştırabilir. Acil durum cihazlarını besleyebilir, özellikle askerler ve uzay görevlileri için büyük önem taşıyor. Gelecekte bazı kumaşlar vücut sağlığına ve vücut sıcaklığına göre davranabilecekmiş. Üşüdüğümüzde daha fazla ısı tutacak, terlediğimizde nefes alabilirliği artıracak. Böylece tek bir kıyafet 4 mevsime uyum sağlayabilecek. Bilim insanları buna adaptif tekstil teknolojileri diyor. Gelelim uzay teknolojilerine. Mars'a gitmek isteyen insanın önünde ilginç bir sorun var. Çamaşır yıkamak. Uzayda su çok değerli. Bu nedenle bilim insanları susuz temizleme yöntemleri geliştiriyorlar. Son çalışmalardan birinde soğuk plazma teknolojisi kullanılarak kumaşlardaki mikroorganizmaların su kullanılmadan temizlenebileceğini gösterdi. Belki de Mars'taki ilk kolonilerde çamaşır makinesi hiç olmayacak. Evet, bu gelişmeler çok heyecan verici ama bazı sorular da yok değil. Gerçekten temiz mi olacak? Ya da insan köpük görmeden temizliğe inanabilecek mi? Çünkü temizlik algımız büyük ölçüde deterjan kokusuna da dayanıyor. Bilim insanları teknolojik engelin değil, psikolojik alışkanlıkların daha büyük sorun olabileceğini de söylüyorlar. Belki de gelecekte torunlarımız bize şöyle diyecek. Gerçekten kıyafetleri su ve deterjan dolu bir makinede saatlerce döndürerek mi temizliyordunuz? Biz de şaşkınlıkla gülümseyeceğiz. Evet sevgili dinleyiciler, bilim bize bir kez daha gösteriyor ki günlük hayatımızın en sıradan görünen nesneleri bile büyük değişimlerin eşiğinde olabilir. Telefonlar değişti, arabalar değişiyor, evler değişiyor. Şimdi sıra kıyafetlerimizde. Belki birkaç 10 yıl sonra gardırobumuzdaki giysiler kendi kendini temizleyecek, sağlığımızı izleyecek, enerji üretecek ve çevreyi koruyacak. Bugün hayal gibi görünen birçok teknoloji yarının sıradan gerçeği olabilir. Bilim Evreni'nin bu haftalık bölümünün de sonuna geldik. Ben Gülay Güner, bilimin ışığında yeniden buluşuncaya dek merak etmeye, araştırmaya ve öğrenmeye devam edin. Hoşça kalın.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Taha, İstanbul Gelik Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 YKS sürecinde katılmış olduğum PESİAD yarışmasında Gedik Bright bursu ile tanıştım. Hemen başvurumu yaptım. Online değerlendirme sonucunda %100 burs kazandım. Bu burs sonucunda TTO desteklerinden yararlandım. Aynı zamanda üniversitemizin seçkin akademisyenleriyle beraber Teknofest yarışmalarına katılım sağlayarak yarı final derecesi elde ettim. Hepinizi bu burs imkanına yararlanmak için İstanbul Gelik Üniversitesi'ni bekliyoruz.

0: gidelim. Kalk gidelim programımızın ana başlığı. İçinde neler var neler. Kalkıp gideceğiz. Nereye mi? Kahkahaya, seyahate, hassas ekonomi dediğimiz iş dünyasıyla sanat edebiyat dünyasının birlikteliğine. Ben bu hassas ekonomiye çok hassasım. O hafta hangi konu ağır basarsa ve hangi konuk hangi konuya uygunsa keyif bizim. Sıkıştığımız zaman tek sorumuz olacak. Şimdi nasıl çıkarım bu işin içinden? Neden mi bu soru? Onu da ilerleyen haftalarda keşfetmiş olacaksınız. Sözüm söz. Şimdilik sırama. Hadi başlıyoruz. Esra Alkan'la kalk gidelim. Merhaba. Merhaba Radyo Gedik dinleyicileri. Bugün karşımda nasıl anlatsam bilemeyeceğim bir konuğum var. Adından başlayayım. Annesi babası Mehtap adını koymuşlar ve Mehtap Çılgın. Mehtap Çılgın ne derseniz ben onu tanıdım tanıyalı bir türlü tanımlayamıyorum. Çünkü tanımları şöyle. Yaratıcı, şarkıcı diyebiliriz. Sahne insanı diyebiliriz. Müzikle yatıp kalkan diyebiliriz. Ve aslında Mehtap hoş geldin. İnsan kalbinde ne taşırsa dünyayı öyle görüyor değil mi? Ve sen kalbinde müziği, sesi taşıyorsun.
1: Ne kadar güzel bir giriş oldu.
0: Oldu mu?
1: Gerçekten oldu. Ben hatta hiç şu an konuşmayayım. Seni dinleyeyim diye hissettim.
0: Şimdi sevgili radyo gedik dinleyicilerimiz şöyle bir şey. Hani müzik. Müzisyen evet bestelenebilir, şarkılar söylenir, söz de yazılabilir. Ama Mehtap'ın bir özelliği şu ki sesindeki seni çıkarıyor. Çünkü Mehtap önce ses vardı değil mi? Sesten onay almadan söz ses olur mu?
1: Olmaz.
0: Olmaz. Olmaz.
1: Olmaz.
0: Ve sesten onay alırsak işte neler neler olacağını sen lütfen anlatır mısın? Gönüllülükle başladın. Çok kursiyerlerin var. Sese, saza, söze aşık insanlar var sizin mahallede.
1: Evet.
0: Buradan başlayalım hadi.
1: Tanım konusunda gerçekten ben de şu anda tanımlayamıyorum. Bence birkaç sene sonra çok daha iyi oturmuş olacak tanım. Çünkü her şeyin böyle yerle bir olduğu bir zaman dilimi yaşıyorum. Nasıl yerle bir oldu? Aslında çok sancılı gibi görünen ama bir o kadar keyif aldığım, heyecanla bir sonraki aşamayı beklediğim bir dönem yaşıyorum. Spontanede hayat var. İddan yola çıkarak biraz spontane bırakıyorum. Biraz hislerimle, iç sesimle hareket ediyorum
0: evet,
1: bu ara.
0: Aynılık yavaş yavaş öldürür insanı çünkü.
1: Evet. Ben de aynılığa karşı duran, elinden geldiği kadar bunu değiştirmeye çalışan biriyim. Evet, ses olmadan sözün anlamını bulamıyoruz. Çok güzel bir cümle kurdun. Ses vardı. Hep ses vardı. Doğduğumuz anda sesle geliyoruz
0: evet.
1: Dünyaya.
0: Önce ses var.
1: Evet yani o bebeğin ağlamasını duymadan yaşam olup olmadığını anlayamıyoruz doğduğumuz anda değil mi?
0: Evet.
1: Hani o doktorun hani filmlerde heyecanla beklenir. Sesi çıkmıyor. Bir sesi çıkmaya başladığı zaman oh der herkes değil evet. mi? İşte ben de sesim çıktığı günden beri oh diyorum. Ama nasıl diyorum ve diyoruz. Ses benim için gerçekten sesin peşine düştüm diyorum ben artık. Sesin izini sürüyorum. Nasıl başladı? Aslında kendimi bildim bileli başlamış. Daha önce de bir podcast konuşmuştuk seninle. Biraz sohbet etmiştik ama şu an daha ana başlık olarak ses olarak buradayım. Ve bunu konuşacak olmaktan dolayı da çok mutluyum. Yolculuğumu konuşmaktan dolayı. Ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum öncelikle davet ettiğin için. Ben Arnavutköylüyüm. Arnavutköy sokaklarında sesimi buldum aslında. Sesimi ilk duyduğum sokaklar. O sokaklarda çınlayan sesim. Hatta annemin kızım, bak çok şarkı söylüyorsun, çok bağırarak söylüyorsun, rahatsız olurlar, yapma bu kadar dediği günden beri daha çok söyleme isteği duyduğum bir yönüm var. Her zaman müzikle olmayı seçmişim. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı bitirdim. Üniversitede girdim. Daha sonra kurumsal bir yolculuğum oldu. Yani sesle yollarımız biraz ayrı düştü aslında. Bunun üzerine düşünmek için ben o günleri sabırla başka türlü bir hayat yaşarken orada da aslında sesimle var olmaya çalışmışım. Çünkü herkes bana derdi ki sen konservatuvar bitirdin, bu kadar müziği seven biri olarak burada ne yapıyorsun? Aslında o sorunun cevabını çok da verememişim o dönemler.
0: Şöyle deseydin keşke. Asıl yapmak istediğime hazırlık yapıyorum.
1: Öyleymiş meğer. İşte bugünlerde o sorunun cevabı geldi. Bundan 2,5 yıl önce bir arkadaşım dedi ki, Mehtap, ben bu arada 9 yıl önce müzikal yolculuğuma başladım. Aslında sesimi çıkarmak için yollara düşmüşüm.
0: Mehtap, sesimi çıkarmak için yollara düşmek ne demek? Sesin evet. Zaten var ve sen bu sesi keşfetmenin peşine düştün. Bir ses insanın doğuştan var olan bu şey nasıl keşfedilir? Bu zaten var. Niye keşfedelim? Bu keşif yolculuğundan meramın nedir?
1: Aslında iç sesimiz. Aslında iç sesimizi keşfetmek. Yani dışarıya yansıyan bir ses var, bir ben varım, bir sen var. Ama iç sesinin dışarıya yansıması demek, onu dinlemeye, onu duymaya başladığın günden itibaren, bu farkındalığın oluşmaya başladığı günden itibaren sen aslında ses çıkarmaya başlıyorsun. Çünkü iç sesin sana yapacaklarını söylüyor ya. Yapmak istediklerini biliyor ya o iç ses.
0: Yani söz sesten ruhsat alırsa eyleme geçer diyorsun.
1: Evet.
0: Öyle mi?
1: Evet. O cümlenin anlamı aslında
0: anlamaya
1: burada.
0: Anlamaya başladım.
1: Evet. Çıkıyor evet. Ortaya. İç sesim ne diyordu bana? Ben neden başka yerlerdeydim? O bize dışarıda dikte edilen, yapmamız gereken, daha doğru olduğu söylenen ama bizim için doğrunun ne olduğunu başkasının bilemeyeceğini evet. Anladığım zamanlardan beri işte sesimi çıkarmaya başladığımı hissediyorum. Evet, aslında ben her zaman böyle konuşkan, anlatan, bir hikayeci yönümde var ya, konuşmayı çok seven bir insandım ama konuşmanın aslında dinleyiciyle ilgili olduğunu da keşfettim son yıllarda. Dinlemek isteyene konuşursun. Dinlemek istemeyene konuşmanın çok da anlamı yok. Orada anlam bulmuyor.
0: Şey aklıma geldi. Ben şimdi hemen iç sesim kahkahayla güleceğim. Hani anlayana sivrisine saz, anlamayana davul zurna az diyorsun yani.
1: Evet, evet. Burada bir yargılama ya da başkası için beni dinlemesi gerekiyor diye bir söylemde bulunmak istemiyorum. Ama anlatmak istediğin şeyler tabii, var. Tabii. O anlatmak istediklerin de bir yerden geliyor. Anlat diyor seni, aslında itiyor bir güç. Ama bunu nerede anlatacaksın? Bir de onu bulmak gerekiyor.
0: Ve bir de öyle bir şey de bulmuşsun ki bir oluşumun var atölye çalışmandan sonra.
1: Evet, evet.
0: Seni gönüllü kursiyerlerin var, öğrencilerin var ve sesindeki seni bulduruyorsun onlara.
1: Evet, şimdi oraya geliyorum. O nasıl başladı? Bir arkadaşım müziği çok seviyor. Gece gündüz müzik dinliyor. Kendisi pilates eğitmeni. Danışanları, birlikte olduğu insanlarla müzik eşliğinde pilates yapıyorlar. Şarkı söylemeyi de çok sevdiğini öğrendim. Mehtap, lütfen dedi, bize bir şeyler yap. Yani bize bir şey yap. O hep böyle söylüyor. Ben de bunu anlatırken bu çok hoşuma gidiyor. Bize bir şey yap. Sonra o kadar istedi ki dedim ki, arkadaşım sadece sen olsan sadece seninle yapacağım dedim. Sen çok istiyorsun bunu. Tamam. Ben dedi 5 kişi getiririm. Sonra haber saldık. Toplanmaya başladık. Benim evde bir gün bir toplantı yaptık.
0: Olay mahallemiz neresi?
1: Olay mahallemiz Sarıyer, Uskumru köyde benim evim. Köyümüzde, mahallemizde girişimimiz başladı. Nasıl başladı? Şarkı söylemek isteyen bir grup olunca, tamam dedim size şarkı söyleyeceğim ama herkes tek tek söyleyecek dedim. Biz koro değiliz, koro olmayacağız. Ki koro olmak gerçekten birlikte şarkı söylemek, birbirine saygı duymanın en önemli örneklerinden biri. Ama dedim gelin biz sesimizi bulalım. Çünkü baktım şarkı söylemeye başlayacakları zaman alı al moru mor bir kızarma, eller titreme. Ha dedim, hemen döndüm kendi ilk söylediğim günlere.
0: Yani kendini bulmak için sesinle buluş diyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Yani aslında
1: sesini bulan kendini bulur.
0: Senin yaptığın şey bu.
1: Evet.
0: Çok kıymetli. Sevgili Mehtap Çılgın'la birlikteyiz. Canım Radyo Gedik dinleyicileri. Siz de kendi sesinizi bulma yolculuğunda kalk gidelim diyor musunuz?
1: Ya seninle konuşacağımız ya şey.
0: Evet, gidelim. Dinleyicilerimize de bunu söylemiş olalım. Peki sen şimdi yavaş yavaş senin etrafında toplanan insanlara kendilerini bulmak için sesleriyle tanıştırdın adeta yeniden.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bu arada yolculuğumuza katılan insanların o grup içinden kopmadan devamlılığını sağlamak da büyük bir mesele. Çünkü ben o kadar inanıyorum ki herkesin şarkı söyleyebileceğine. Onun inanması için de grubun ve insanların psikolojik olarak yani onlara yaklaşılması gerekiyor. Yani nasıl bir çocuğa eşlik ederken hayatta ona yaklaşma şeklimizi büyük bir yetişkin bir insana yaklaşma şeklimiz gibi yapamıyorsak,
0: doğru,
1: burada da bir çocuğa, bir bebeğe yaklaşır gibi yaklaşmak gerektiğini keşfettim.
0: Hı hı.
1: Öyle davrandıkça kendini çok özel hissettiklerini gördüm. Çünkü bana da öyle yaklaşıldığında ben kendimi çok özel hissediyorum. Aslında kendimi çözmeye çalışırken, kendimi gözlemlerken başka insanlara da nasıl davranmam gerektiğini bularak devam ediyorum. Aslında her cevap, her sorunun cevabı bizde var. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi kimseye yapma gibi bir
0: doğru
1: söz var biliyorsun. Ben bunu biraz daha hem bu oluşuma hem de birlikte nasıl daha ileriye götürebiliriz? Bu oluşumu nerelere götürebiliriz ve ne kadar yayabiliriz? Çünkü ben bunu anlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarından da artık bunu
0: şunu söyleyelim. Radyo dinleyicilerimiz seni nereden takip edip izlesinler?
1: Şu anda Mehtap Çılgın, Mehtap Çılgın olarak Mehtap Çılgın bir hesabım. Bir evet. De Sesindeki Sen sayfası var.
0: Evet.
1: Sesindeki Sen sayfamız var. Orayı daha aktif hale getireceğim. Bu iki sayfa kol kola gidecek gibi görünüyor. Bu oluşumun şöyle bir sonucu ve sonuçları çıktı ortaya. Tabii bizi görenler, bizi izleyen ve dinleyenler gerçekten çok etkileniyorlar. Ses çıkan kadınlar, ses çıkaran kadınları görüyorlar. Bu ses çıkarmak evet şarkı söyleyerek oluyor ama onların duruşlarına da yansıyor bu. Yani duruşlarına, bakışına, konuşmasına, hayatlarına, evlerde şarkılar söyleniyor. Çocuklarıyla şarkılar söylüyorlar. Anneanneler, babaanneler, dedeler birlikte şarkı söylüyor artık. Bundan da bahsetmek isterim.
0: Evet lütfen, şimdi anlamak için soruyorum. Sizin atölyeye katılanlar bir yıl boyunca Mehtap Çılgın'la
1: repertuarlar çalışıyoruz. Evet. Evet, her hafta toplanıyoruz.
0: Ve ondan sonra da bir herhalde yıl sonu konser oluyor değil mi?
1: Şöyle, ben
0: hem ailelerine hem çevreye.
1: Ben pek yıl sonu yapmıyorum onu. Hatta ilk başladığımız zaman 2 ayda sahneye çıkardım onları.
0: Ha.
1: Ve senede en az 3-4 konser veriyoruz biz.
0: Hmm.
1: Evet. Ve artık o kadar alıştılar ki o ilk zamanların şaşkınlığı, heyecanı yerini başka bir şeye bıraktı. Tabii ben şöyle bir şey keşfettim. Gözlemledim daha doğrusu. Evet, biz şarkı söylüyoruz. Biz sesimizi çıkarıyoruz. Tamam, bu cepte. Peki sesimizle başka insanlara nasıl şifa olabiliriz? Bunu keşfetmelerini ve bunu hissetmelerini istedim. Huzur evlerinde şarkılar söylüyoruz.
0: Aa, o da çok güzel. Evet.
1: Evet. Büyüklerimize gidip şarkılar söylüyoruz.
0: Yani sizin grup olduğu gibi huzur evlerine gidiyor ve orada evet, şarkılar söylüyorsunuz.
1: Hatta şov yaratıyoruz. Yani işin bir de şov kısmı var.
0: Evet, yani, çünkü sen sahne insanısın. Evet. Kesinlikle.
1: orada aksesuarlarla, kostümlerle bir şov da yaratıyoruz. Çok eğleniyorlar. Gerçekten çok eğlenceli ortamlar yaratılıyor. Dolayısıyla bu da şifaya dönüşüyor.
0: Tabii, boşa dememişler müzik ruhun gıdası. Ama müziğe dönüşmeden önce insanın kendi sesiyle buluşmasının,
1: kendini şifalandırması.
0: Evet, hem öyle hem de dünya görüşüne kadar yansır bu. Çünkü evet, çevreye, kendine iyi davranan dışarıya da iyi davranacak demektir.
1: Evet, aslında ben kendi hayatımı nasıl yaşıyorsam ve iç sesim beni nerelere götürüyorsa grubumla da öyle yolculuk ediyorum. Onlar da bana alıştılar. Artık bir cümleyi duydukları zaman, benim ağzımdan bir şey duydukları zaman gerçekleşeceğini biliyorlar. Bazen şaka yapıyorum. Sizin saçlarınızı iki taraftan örüp puantiyeli etekler giydirip müsamere yapacağım. Yok, ben çıkmam. Hemen ciddiye alıyorlar.
0: Peki, hep derdim ki yani doğal sesin kahkaha hali var, bir de ağlama hali var. Sence doğal sesin kaç hali var? Nasıl içindeki sesle buluşturuyorsun insanları ve o ses nasıl karşılık geliyor? Yani kendi yaşamlarında nasıl bir karşılık oluyor?
1: Sesin tınısında, duyduğumuz seslerde duygular var, hisler var. Her sesi kendine has bir tınısı olduğu gibi, Esra'nın bir sesi var, o benim kulağımda onun tınısı, benim bir sesim var. Yani herkesin kendine has özel bir sesi var, parmak izi gibi. Hiç kimsenin sesi birbirine benzemiyor. İçimizde ne varsa dışarıda o yansıyor aslında.
0: Hmm.
1: Öfkeli olduğumuz zamanki sesimiz, heyecanlı olduğumuz zamanki sesimiz, neşeli olduğumuzda,
0: naif olduğumuzdaki
1: evet,
0: sesimiz,
1: acı çekerken duyulan ses. Bunların hepsinin aslında kumaş gibi, kumaşın nasıl dokusu var, hmm, sesin de bir dokusu var aslında.
0: Peki ağlama ve kahkaha sesini nereye koyuyorsun?
1: Aslında ikisi de birbirini destekleyen, yani ağlayan bir ses olmadan kahkahanın anlamını bilemeyiz.
0: Çok doğru söyledin, çünkü ağlamasını bilmeyen gülemez zaten.
1: Kesinlikle öyle.
0: Dolayısıyla evet, doğru.
1: Yani ağlamayan insan, kendini tutan, hani güçsüz görüneceğim diye ağlamaz
0: güçlü
1: bazen.
0: Güçlü görüneceğim diye.
1: Pardon, evet, güçlü evet, görüneceğim diye ağlamaz. Dolayısıyla tutar kendini. O insanlar gülemezdi.
0: Hmm.
1: Yani ben yanılıyor muyum bilmiyorum.
0: Belki şarkı da söyleyemez.
1: Söyleyemez.
0: Değil mi?
1: Söyleyemez. Evet. Onun için ben grubumla gülmeyi, çünkü biz toplandığımız günlerde dertleşmeler oluyor, ağlamalar oluyor, gülmeler oluyor. Aslında şarkılar da bunu işliyor. Şarkılar duyguların notalarla sese yansıması aslında, bir enstrümanla ya da kendi insan sesimizle.
0: Peki sen hedefine ne koydun Mehtap Çılgın? Hedefinde sesle, yani sesindeki senle neler daha yapmak istiyorsun? Yaptıkların var ve bundan böyle Mehtap Çılgın Sesindeki Sen projesiyle neler neler yapacak? Biraz da hayallerinden bize bahseder misin?
1: Evet, bu soruyu sordun, şu an tüylerim diken diken oldu. Gerçekten şu an bile bana gösteriyor bu, cevap bu. Yani yapmak istediklerim ya da düşüncelerimi ortaya koymak için yol almalıyım diye şu an bile bana bunu hissettirdi. Şöyle söyleyeyim, geçen yıl Anneler Günü'nden önce bir konser vermiştik.
0: Evet.
1: O konsere gelen bir ebeveyn, büyük anneanne, yani bizim grubumuzdan bir arkadaşımızın annesi demiş ki, kızım bu grubu sakın bırakma. Sesimizi çıkarmadan bugüne kadar geldik. Sakın bırakma, devam et demiş. Şimdi ben sesini çıkaramayan bir insanı duyduğum zaman hemen sahneye çıkarmak istiyorum. Çünkü orada yaşadığı anla sesini çıkarmaya başladığını hissedecek. İşte sonrası ondan sonra başlıyor. Yani o Melahat Hanım, ismini de söylemek istiyorum. Melahat Hanım'ın söylediği bu cümle bana proje getirdi. Hemen dedim ki, anneler torunlarla, kızlarıyla sahneye çıkacaksınız. Ve Anneler Günü projemizi hayata geçirdik. Torun, anne ve anneanne sahneye çıktı. Geçen yıl Anneler Günü'nde ve bu yılda yaptık. Yani bu geleneksel bir konsere dönüştü, ses çıkarma konserine. Aslında duyduğumuz bir cümle, bir düşünce bizi hemen yola koyuyor. Yola koyacak konuyu veriyor. Bu da benim aslında ucunu tuttuğum hayalim diyeyim. Yani herkes şarkı söylesin, sesini bulsun. O evlerde şu anda şarkılar söyleniyor. 9 yaşında bir çocuk türkü söyledi konserde gelip. Annesiyle evde türkü çalıştı. Bir Türk sanat müziği eserini çalıştı. 3 nesil oturdular. Düşünebiliyor musunuz? Bir evde 3 nesil oturmuş şarkı söylüyor.
0: Ve böylece dünyadan şikayet edeceğimiz şeyler de azalacak.
1: Evet, evet.
0: Eminim.
1: Ben de eminim. Hatta şöyle esprili bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. İlk başladığımız zamanlarda evlerde hanımlar çalışıyor ya, şarkılar söyleniyor. İşte eşler, ya ama daha iyi söyleyebilirsin, sürekli bir eleştiri. Tamam dedim, yeni kural, kimsenin yanında şu an söylemeyin. Ondan sonra bir süre geçtikten sonra eşler ne yaptı biliyor musun? Şarkılar önermeye başladılar. Hmm. Onlar da artık eşlik etmeye başladı. Çocukları alıp vakit geçirip hanımları gönderiyorlar. Aslında biz sadece kadınlar grubu olmak üzere başlamadık. Bir süre sonra belki de karma olarak devam edeceğiz. Beyler de dahil olacak. Böyle de bir hayalim var aslında. Çünkü böyle bir şey duyurmaya başladığımızda hanımlar geldi. Yoksa sadece kadınlar olarak devam etmeyi düşünmüyorum. Nasıl olacaksa bakalım.
0: Elbette. Peki seni nereden bulacaklarını tekrar bir söyleyebilir misin?
1: Evet, Mehtap Çılgın bir hesabım, Mehtap Çılgın bir Instagram, evet, hesabım ve Sesindeki Sen Instagram hesaplarımdan ulaşabiliyorlar. Bundan sonra daha hareketli ve paylaşımlı, bol paylaşımlı Sesindeki Sen'i yaymak için elimden geleni yapmayı düşünüyorum. Arkasında çok felsefi durumlar da var, psikoloji var, felsefe var. Aslında sadece şarkı söylemiyoruz.
0: Yüreğimizi titretenlerle kurduğumuz bağ aslında, değil mi, senin yaptığın? Yani
1: evet,
0: ortak
1: evet,
0: bir dil oluşturuyorsun. Aslında evet, içimizdeki sesimizle buluştuğumuz zaman biz de diğerleriyle ortak bir dile sahip olmuş oluyoruz.
1: Evet, içimizi titretenlerle buluşuyoruz ama içi de titretelim istiyoruz. Yani içi titremek nedir ben çok iyi anlıyorum. İnsanların o içinin titremesini hissetmesi de hayata karşı daha neşeli, kahkahalı değil mi?
2: Evet, içimizin de kahkahası.
1: Devam edebiliriz.
2: Evet ya, evren seslerin toplamıdır diyoruz ya zaten. Dili ise matematik diyoruz.
1: Evet.
2: Sen de bunu çözenlerden birisin.
1: Çözmeye çalışıyorum.
2: Gönülden kutluyorum. Naçizane. Bu matematiğin dilini felsefe çözüyor. Ve aslında sanatçıların her biri de bir felsefeci. Ben seni bir yanıyla da felsefeci olarak da görüyorum.
1: Çok teşekkür
2: yaptığın
1: ederim.
2: Yaptığın işler Naçizane. Olarak.
1: Elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve çalışacağım.
2: Çok daha çok çok teşekkürler. Radyo Gedik dinleyicilerimiz, sizlerin de içinizdeki sesle buluşmanızı ve sesindeki seni yakalamanızı çok arzu ediyorum. Ne dersin elveda demeden önce?
1: Öncelikle tabii bu sadece benimle olmaz. Benim hayalim bunu ülkemiz genelinde yaymak. Bunun sürdürülebilir olması nasıl olur? Önce ben bunu ortaya koymaya çalışıyorum ki bunu anlatacağım gün evet bunun bir gidişatı var ve bu gidişat eğer böyle yapılırsa mahallelerde, evlerde, müzikle, sesiyle var olan kahkahalar, var olan neşe her zaman bizi besleyecektir diyebilmeliyim. İşte o süreçteyim. Yani hadi başlayın demek için bu geçirdiğimiz 2,5 yılı iyi anlatmam gerektiğini hissediyorum. Ve düşünüyorum ve o yoldayım. Bakalım nerelere evrilecek, kimler eşlik edecek, nerelerde şarkılar söylenip sesindeki sen hadi var mısın çık ortaya denecek göreceğiz.
2: Çok çok çok teşekkür ederim.
1: Ben
2: sevgili Mehtap Çılgın, acının adresini değiştireceksin. Ben bunu biliyorum.
1: Çok güzel bir söylem oldu.
2: Evet sevgili dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik ama Mehtap Çılgın'ı doğum gününü kutlamadan bırakmam. Ben ona kahkahalarımı armağan edeceğim. Bugün onun doğum günü, o da bize zaten kendisi sesiyle, kendisiyle, varlığıyla dünyaya armağan ve bakalım bizim için çıplak sesiyle ne söyleyecek. Evet. Mehtap Çılgın, haftaya buluşmak üzere derken seni senle bırakıyorum. Hemen kahkahamı patlatıyorum ve Mehtap Çılgın. Senin için bu. Doğum günün kutlu olsun.
1: Yani şu an kalbim içim pırpır oldu. Ne söyleyeyim? Çok teşekkür ediyorum öncelikle söylediklerin ve doğum günüm için ayrıca. Tabii aklıma gelen bir yol, yolculuk, çok bahsettiğim bir mevzu yolculuk benim için. Senin için kalk evet. Gidelimlerle yolculukla buluştuk zaten. Dolayısıyla yol ne kadar uzun olursa olsun, yol ne kadar ince olursa olsun, biz buluşup o yolları beraber kısaltırız da varacağımız yere de varırız. O zaman ne diyelim?

0: okulumuzun bize sunduğu imkanlar ve hocalarımızın desteği doğrultusunda İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü başarılı elde ettik.
1: Takım olarak büyük bir özveriyle çalışıyor ve saha içinde en iyisini ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bu emeklerin karşılığında da İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü gibi önemli başarılar elde ettik.
0: Bu sene futbol branşında 14 maça çıktık. 12 galibiyet alarak Süper Lig'e yükseldik.
1: Yedik Üniversitesi'nin sunmuş olduğu imkanlarla hem akademik olarak hem de sportif anlamda gelişmeye devam ediyoruz.
0: Siz de bu heyecanla ortak olmak isterseniz okulumuza bekleriz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben doktor öğretim üyesi Burcu Bektaş Güneş. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim elemanıyım. Size bugün TREK isimli girişimimden bahsetmek istiyorum. TREK, radyolojik görüntüler üzerinde karar alma süreçlerini hızlandıran bir yapay zeka platformu. Biyopsi yapılmadan görüntüler üzerinde direkt risk analizi yapabilen bir platform sunuyoruz. Bu girişimimizde çeşitli yarışmalara katıldık ve ödüllerimiz mevcut. Örneğin en iyi kadın girişimci ödülü, Teknofest 2023'te Türkiye birincisi seçildik. Yine Sanofi desteğiyle hazırlanan bir yarışmada derecemiz var ve yurt dışı fuarlara katıldık. Bu anlamda İstanbul Gedik Üniversitesi'nin girişimciler için çeşitli destek mekanizmaları mevcut. Fikir aşamasından ürün, patentleme ve startup'ınızı kurma aşamasına kadar olan süreçte birçok yardımdan yararlanabilirsiniz. Sizler de girişim yolculuğumuza katılmak ve üniversitemize eğitim almak istiyorsanız mutlulukla bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ismim Büşra Yüker. Aşçılık programı 1. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl aşçılık programı olarak Lezzete Yolculuk adında bir öğrenci kulübü kurduk. İlk etkinliğimiz olarak da Güneydoğu mutfaklarından çiğ köfte etkinliğimizi tüm üniversite öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Daha sonra sosyal sorumluluk projesi olarak da Vefa Mutfağı projemizi gerçekleştirdik. 65 yaş üstü bireylerle aşçılık öğrencileri olarak mutfağa girdik, birlikte anılar paylaştık. Üniversitede bu tür projelerini gerçekleştirmek çok önemli. Üniversite sadece derslerin olduğu bir yer değil, kendine ve dünyayı dönüştürme fırsatları da dolu bir yer. Gedik Üniversitesi bize bu fırsatları verdiği için teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

değerli aday öğrencilerimiz, sizleri İstanbul Yedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültemize bekliyoruz. Fakültemiz mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, görsel iletişim tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve dijital oyun tasarımı bölümümüzden oluşmaktadır. Tasarım olgusunu tüm boyutlarıyla hayata geçiren bir tasarım anlayışını içermektedir. Tasarım, heterojen ve multidisipliner ilişkileri sorununu kılan bir bölümdür. Dolayısıyla üniversitemiz ve fakültemiz, özellikle fakültemiz bünyesinde yer alan tüm bölümler, tasarım kültürü eğitimini merkeze odağa alan bir anlayışla şekillenmektedir. Kadrolu hocalarımızın yanı sıra farklı üniversitelerden çok değerli katkılar sunan hocalarımızla beraber, özellikle sektör içinde yetkinlikleri kanıtlanmış aktörlerin sürece katkıları bizim için çok değerli bir katkı sunmaktadır. Bu bağlamda fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerimizi tercih edecek adayların ilgili bölümlerin temel konvansiyonları üzerinden bireysel tasarımcı kimliklerini oluşturacaklarına yönelik inancımız tamdır.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Thank you.

Merhabalar, ismim Atakan Okumuş. Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük bölümü mezunuyum. Aynı zamanda aktif olarak üniversitemizde Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde voleybol branşında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bunun yanı sıra üniversitemizin sunduğu imkanlar ve işbirliği çerçevesinde 1. Lig Fenerbahçe Erkek Voleybol takımında yardımcı antrenörlük görevindeyim. Hem akademik hem de saha deneyimlerimi bir arada sürdürüyor olmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Siz değerli gençleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Endüstri Mühendisliğinden Batuhan. Bölümümüzde üretimden yönetime, kaliteden işletmeye birçok alanda ders almaktayız. Bu sayede mezun olmadan önce geniş iş yelpazesiyle mezun oluyoruz. Üniversitemizin farklı firmalarla olan işbirlikleri sayesinde de hem eğitim hayatımız devam ederken hem iş hayatını deneyimlemiş oluyoruz. Ben de bu fırsattan yararlanan bir kişiyim. Bir dönem boyunca bir kozmetik firmasında aktif olarak çalıştım. Bu sayede üniversite hayatım boyunca edindiğim teorik bilgileri pratiğe dökme şansı yakaladım.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

consequences.

Merhaba, mesleği öğretmek için buradayız. Sağlık, sosyal ve teknik alanlarda sunduğumuz 29 farklı programla işletmede mesleki eğitimi ön planda tutarak nitelikli akademik kadromuz ve güçlü uygulama altyapımızla öğrencilerimize iş hayatına hazır bir şekilde mezun ediyoruz. Türkiye'de en fazla akredite programa sahip meslek yüksekokulu olmanın gururuyla öğrencilerimize ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir mesleki eğitim sunuyor, geleceği inşa ediyoruz. Öğrenmeyi öğreten bir üniversite olarak yanınızdayız. Gelin hedeflerinize uygun programı birlikte seçelim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Ezgi Kaya. Antrenörlük bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl üniversitem adına katıldığım Türkiye Üniversiteler Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldum. Ayrıca Temmuz ayında yapılacak olan Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda Gedik Üniversitesi'ni temsil etme hakkı kazandım. Bu başarımda okulumuzun ve hocalarımın katkısı ve desteği çok büyük. Gedik Üniversitesi'ni tercih etmemin en önemli sebeplerinden biri de sporcuya verilen değer ve sağlanan imkanlardı. Bu ailenin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Harun Ensaroğlu. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Üniversitemizin uygulamış olduğu Gedik to Work modeli sayesinde eğitimime devam ederken aynı zamanda sektörde aktif olarak çalışıyorum. 2024 Şubat ayında siteye bağlı stajımla sektöre ilk adımımı attım. Ardından e-mail stajımla devam ettirdim. Gedik to Work teoriyi, uygulamayı ve sektörel deneyimi birleştirerek bizleri mezun olmadan iş hayatına hazırlıyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Durmuşeli Karakelli. İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Programı 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 yılında kurduğumuz Landika takımı, 2025 yılında Tarım Teknoloji Yarışması'nda otonom robotlar kısmında yarışmaktadır. Aracımız kendi kendine hareket edebilen, toprağı çapalayabilen, yabancı bitkileri tespit edip ilaçlama yapabilen bir otonom sistemdir. Amacımız toprak verimliliğini artırmak, çiftçilerimize zaman kazandırma ve iş yüklerini azaltmaktır. Projemizde fikirden üretime, üretimden yarışma sürecine kadar bize her anlamda destekçi olan ve kaynaklarını bolca açan İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik Meslek Yüksekokulu'na teşekkür ederiz.

gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017'de açılarak sağlık profesyonellerini yetiştirmeye başlamıştır. Bizim üniversitemizdeki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 4 tane bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü, beslenme ve diyetetik bölümü, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ve çocuk gelişim bölümü olarak hizmet vermekteyiz. Tüm mezunlarımız bölgedeki hastaneler tarafından tercih edilen

mezunlar konumundadır. Teorik bilgilerinin yanında bunları saha deneyimleriyle de buluşturarak çok daha kaliteli sağlık profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Hiçbir bölümümüzde staj problemi bulunmamaktadır. Sağlık müdürlüğüyle yapmış olduğumuz protokol ve çevredeki ve bölgedeki özel hastanelerle yapmış olduğumuz protokollarla staj problemlerini ve uygulama problemlerini tamamen çözmüş durumdayız. Kuşak farkından dolayı gençler bilgiye çok rahat ulaşabilmekte. Fakat unutulmamalıdır ki sağlık profesyonellerini yetiştirirken bellekte güvenli, güzel bilgilerin olması gerekmektedir. Onun için biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz.